biliyor musun? En çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüş ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Bir gün ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gam?
1: Radyo Ülkü.

Can Peker'in unutulmayan efsane şarkılarından Kolay mı unutmak sonrasında Retro'ya Zeynep Önkaya ile devam ediyoruz. Konservatuvar mezunu ve aslında arp çalan bir şarkıcı. 90'lı yıllarda Kırmızı Yârim şarkısıyla

0: kadar mutluluk.
1: Retro'na Fatih Erkoç dinledik. Ellerim Bomboş albümünün şarkıcı 1992 yılında çıkardı. Albümdeki en çok konuşulan ve sevilen şarkılardan bir

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Emel Müftüoğlu ile 1994 yılına gittik. Emelci abiminin çıkış şarkılarından bir tanesi Deli Et Beni. Sonrasında 2020'lerde de bu şarkı yeniden coverlandı biliyorsunuz. Kayahan dinleyeceğiz. Şarkımızsa Gözlerinin Hapsindeyim.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Bugün 1 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus ilçe emniyet müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
1: Hava durumu.
2: Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun gidin.
5: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler,
2: ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün. Profilo Mercan Ticaret.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Herkese merhabalar. Şahane bir salı günü. İnşallah keyfiniz yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Bu güzel günde birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz.
1: Senin yerine yokluğun dolduruyor senin yerini.
2: Gülcüne Gül'le.
1: Acı

evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları anlatayım istedim bugün size. Evet, evlere uğur getirdiğine inanılan nesneler, şans getiren nesneler, takılarda kullanılan semboller derken her tarafımız onlarla dolu. Ama bunlardan 3 tanesi var ki onlar akla ilk gelenler ve her zaman her yerde de bulabileceğiniz şeyler. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Ama onun da öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alış Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: olsun.
1: Gül Güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan nesnelerden bahsedeceğim demiştim size. 7 fil var mı sizin evinizde? Eşyalara anlam yükleyen insanlar evlerini dekore ederken buna da galiba bir parça dikkat ediyorlar. Gittikleri yerlere de böyle şans getiren nesnelerini sürekli taşıyorlar. Birbirlerine aldıkları hediyeler de aslında çoğu zaman insanların böyle anlam yüklenen nesneler oluyor. Özellikle de birine hediye edilen 7 adet fil ev sahibi olacağına yönelik en eski inançlardan biridir. Yani insanlar ya biblo olarak filleri evlerinde dekorasyon amacı kullanırlar ya da böyle kapılarını asarlar dedim. Yani vardır muhtemelen sizin de evinizde işte seramiği olur, ne bileyim ahşaptan olanı olur, taşı olur, toprağı olur. Ama herkesin hemen hemen evinde mutlaka o 7 fil vardır. Ve genelde de böyle cam kenarına konulur. Birden böyle annemin evi gözümde canlanıverdi. Var mı sizin de evinizde ya

Gülgün'e Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. At nallarıyla devam edelim mi? Bir diğer inanış da at nalının şans getirdiğine dair olanı çünkü. Özellikle son yıllarda takılarda da at nalı biliyorsunuz kullanılmaya başladı. Şans getirmesi açısından takılarda kullanıldığına bakmayın, evlerde de bol bol rastlıyoruz. İşte kapılara asılıyor, duvarlara asılıyor, ne bileyim anahtarlıklara takılıyor. Hepimizin zevki ayrı olduğu için elbette dekorasyonda konumlandırdığımız yerleri de ayrı ayrı takdir edersiniz.

Güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Sırada nar var. Evet, içinde birçok nar tanesi olmasıyla ilgili olsa gerek, narın bolluk ve bereket getireceğine dair bir inanış var. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur bir yerlerde. Birileri mesela işe başladığında veya bir başarı elde ettiğinde devamının gelmesi için nar hediye edilir. Bazı kültürlere göre nar yere atılarak parçalanır, düğünlerde özellikle. Aynı zamanda dinsel de bir sembol. Şimdi ben uzun uzadıya anlatmayayım. Küçücük bir araştırma yaparsanız zaten o kadar çok anlamıyla karşılaşacaksınız.

Evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz bugün. Sırada kaplumbağalar var. Var mı sizin de evinizde? Uzun ömür ve başarı sembolü olarak insanlar nitelemişler hep kaplumbağayı. Hem ev hem de iş yerlerinde kullanılabilecek en ideal objelerden aslına bakarsanız. Kaplumbağanın pozitif enerjileri aktif hale getirdiğine, ayrıca evde kaplumbağa objesi bulundurmanın ev sahibi yaptığına da inanılıyor bazı toplumlarda. Halbuki kaplumbağa böyle çok da yavaş bir hayvan değil mi? Neden böyle bir anlam yüklenmiş? Elbette tartışılır. Ama şunu tartışmamız imkansız. Obje olarak da gayet sevimli olduğu. Katılmayanınız var mı bana? Gece

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını denizde buluşturdu. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlçesi. İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
13: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
22: fırsatları topla, sepetini doldur.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
22: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
23: Kalite burada, ucuzluk burada.
24: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo

Gülgüne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Aynalı süpürgelerle devam edelim mi? Son dönemlerden günümüze dek gelen uğruna inanılan objelerden bir tanesi Edirne işi aynalı süpürgeler. Bilmiyorum daha önce hiç görmüş müydünüz? Süpürgenin böyle üstündeki çiçekler sevgiyi ve mutluluğu, aynada saflığı ve huzuru temsil ediyor. Merak edenler internette görsellerini aratabilirler, mevcut. Ayrıca aynalı süpürgelerin şans getirdiğine de inanmış o yörenin insanı. Vardır gerçi mutlaka bir hikayesi ama internette bulamadım. Bileniniz varsa bana ulaştırabilir mesajı.

Güne Gül'le devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz, şans getiren ya da şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. Nazar boncukları var sırada, hepimiz çok seviyoruz değil mi? Kültürümüzde de en sık kullanılan aksesuarlardan bir tanesidir. Kötülüklerden ve kıskançlıklardan, kem gözlerden bizi koruduklarına inanmışız bir kere. Şans getirdiklerini de düşünmüşüz. O zaman evlerimizden eksik eder miyiz? Tabii ki etmeyiz. Artık aksesuarlarımızda da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Nazar boncukları güzeldir, tatlıdır, sempatiktir. Ayrıca rengarenktir. İnsana gerçekten böyle pozitif bir enerji verir. O zaman neden kullanmayalım ki?

Gül Günegül'le de birlikteyiz. Bugün evlerimizden eksik etmediğimiz ve belki de bizi koruduğunu, şans getirdiğine inandığımız eşyaları anlatıyorum. Yeni ay figürlü aksesuarlar görmeye başladık son zamanlarda. Çok moda oldu. Yeni ay figürlü aksesuarların iş hayatımızda yeni projeleri, işte yeni anlaşmaları, kısacası tüm yenilikleri destekleyip şans getirdiğine inanmaya başladığımız için. Belki de astrologlar bizi böyle olduğuna inandırdılar. Burası da elbette tartışılır. Bu arada Atnalı demiştim ya, hani önceki anonsların bir tanesinde neden şans getirir, uğur getirir diye bir araştırayım istedim sizler şarkıları dinlerken. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Atlar insanlık tarihi boyunca önemli bir rol oynamışlar. İşte savaş, ulaşım, tarım gibi birçok alanda kullanılmışlar. Aynı zamanda kültürel ve sembolik anlamları da beraberinde getirmiş elbette bu. Bu sembolik anlamlardan bir tanesi de at nalı olmuş. Nalın şans getirdiği inancı ta Orta Asya Türk kültüründen günümüze kadar geliyor ve hala birçok insan tarafından da benimseniyor. Peki at nalının şans getirme inancı nereden geliyor dersiniz? Sizi biraz daha meraklandırmak isterim.

0: Gülle, gül.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 4290.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
18: Radyo Ülkü.

Güle devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz ve şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. At nalından bahsedeceğim demiştim. Öncelikle böyle birazcık kökenini anlatayım size. Nal, atların ayaklarına takılan ve ayaklarını koruyan metal veya plastik parçalara deniyor. Bilmeyenler olabilir. Ama nalın sadece bu işlevi de yok. Nalın kökeni ve tarihi sadece koruyucu bir öğe olarak değil, aynı zamanda şans getirdiğine inanılan bir sembol olarak da önemli. Nalın kökeni tarih öncesi döneme kadar uzanıyor aslında. Atların mesela evcilleştirilmesi ve binicilik kültürünün gelişmesiyle birlikte atların ayaklarına koruyucu öğeler takılmaya başlanıyor. İlk nalın ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor ama yaklaşık M.Ö. 4000 yıllarında Asya bozkırlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcut. İlk nalın bakırdan yapıldığını, daha sonraları demirin keşfiyle birlikte materyal olarak demirin kullanılmaya başlandığını düşünüyorlar insanlar. Nal, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı amaçlar içinde kullanılmış. Antik Roma döneminde mesela ordular tarafından atların ayaklarına nal takılarak savaşlarda daha iyi hareket etmeleri ve düşmanların zırhlarını kırabilmeleri sağlanmış. Orta çağda da nalın kullanımı çok daha yaygın hale gelmiş ve yalnızca savaşta değil, günlük hayatta da kullanılmaya başlanmış. Nal, atların ayaklarına takılarak zemindeki kayganlık ve keskin taşlar gibi böyle tehlikeli unsurlardan korunmalarını da sağlamış hayvanların. Nalın şans getirdiğine inanılması da daha sonraları ortaya çıkıyor. Birçok kültürde nalın sembolik anlamı işte hayatta kalma, zenginlik ya da refahla bağlantılı. Mesela Orta Asya Türkleri arasında nalın atın ayaklarına takılması böyle savaşta galip gelmek ya da genel olarak şans getirmek için yapılan bir ritüel. Nalın sembolik anlamı da günümüzde bile biliyorsunuz popülerliğini koruyor ve birçok kişi hala nal takmanın şans getireceğine inanıyor bu sebeple.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız da çok azaldı. Adnan'ın şans getirdiğine dair inanış nasıl doğmuş acaba, merak ediyor musunuz diye sormuştum size. Şimdi hemen anlatmak istiyorum. Demir keşfedildiğinde insanlar onu Tanrı'nın şeytana ve büyücülere karşı göndermiş olduğu bir güç olduğuna inanıyorlar. Bunun yanı sıra eski çağlarda U şeklinin özel de bir anlamı var. O da ayın hilal konumuna benzemesinden dolayı bolluğu, işte iyi talihi ya da koruyucu gücü temsil etmesi. Tıpkı Atnalı'nın uğuru gibi 7 sayısının da uğurlu olduğuna dair inanış yaygın. Atnalı'nın 7 tane demirle çakılması da bundan ötürü. Tüm onların yanı sıra bir de şundan söz etmek istiyorum. Cadıların atlardan korktuğu için uçmak için süpürge sapını kullandıklarına inanılıyor, biliyorsunuz. Bu sebeple Atnalı tarihte büyücülere karşı da kullanılmış ve öldüğü zaman bir daha geri gelmemeleri için büyücü olduğu düşünülen yaşlı kadınların tabutlarının üzerine çakılmış. Sana

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 1 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek, temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e, Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus ilçe emniyet müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
17: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen can dostların bakımına yönelik anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile gönüllü hayvanseverler köpeklerin tıraş, banyo ve kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptı. Etkinlik ile hayvanların bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine de destek olması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları için Kaşlı Bakım Evi'nin kapılarını açık tutmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar Büyükşehir'in halk kart desteğiyle nefes alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen halk kart uygulamasının Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyelerini Erdemli Kumkuyu Halk Plajı'nda düzenlenen deniz etkinliğinde buluşturdu. Yaz sıcaklarında denizin, güneşin ve plajın tadını çıkaran emekliler, müzik, oyun ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, Büyükşehir'in sosyal ve kültürel etkinliklerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü yönetimi, baş antrenörü ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Takımın hedeflerinin konuşulduğu basın toplantısında yeni sezon hedefleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alış Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: Bugün 1 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek, temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e, Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus ilçe emniyet müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık, şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liv

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen can dostların bakımına yönelik anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile gönüllü hayvanseverler köpeklerin tıraş, banyo ve kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptı. Etkinlik ile hayvanların bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine de destek olması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları için Kaşlı Bakım Evi'nin kapılarını açık tutmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar Büyükşehir'in halk kart desteğiyle nefes alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen halk kart uygulamasının Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyelerini Erdemli Kumkuyu Halk Plajı'nda düzenlenen deniz etkinliğinde buluşturdu. Yaz sıcaklarında denizin, güneşin ve plajın tadını çıkaran emekliler, müzik, oyun ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, Büyükşehir'in sosyal ve kültürel etkinliklerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü yönetimi, baş antrenörü ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Takımın hedeflerinin konuşulduğu basın toplantısında yeni sezon hedefleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En iyi müzik, en iyi program.

karnım sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Siteyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avoya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen can dostların bakımına yönelik anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile gönüllü hayvanseverler köpeklerin tıraş, banyo ve kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptı. Etkinlik ile hayvanların bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine de destek olması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları için Kaşlı Bakım Evi'nin kapılarını açık tutmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar Büyükşehir'in halk kart desteğiyle nefes alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen halk kart uygulamasının Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyelerini Erdemli Kumkuyu Halk Plajı'nda düzenlenen deniz etkinliğinde buluşturdu. Yaz sıcaklarında denizin, güneşin ve plajın tadını çıkaran emekliler, müzik, oyun ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, Büyükşehir'in sosyal ve kültürel etkinliklerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü yönetimi, baş antrenörü ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Takımın hedeflerinin konuşulduğu basın toplantısında yeni sezon hedefleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Bugün 1 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus ilçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın, çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği.
1: Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş Merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Bazen 80'ler.
20: Oturmuşum oturum.
19: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
21: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo Ülkü.

0: varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gam?
1: Radyo Ülkü.

Bekir'in unutulmayan efsane şarkılarından Kolay Mı Unutmak sonrasında Retro'ya Zeynep Önkaya ile devam ediyoruz. Konservatuvar mezunu ve aslında arp çalan bir şarkıcı. 90'lı yıllarda Kırmızı Yârim şarkısıyla çıkış

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen can dostların bakımına yönelik anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile gönüllü hayvanseverler köpeklerin tıraş, banyo ve kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptı. Etkinlik ile hayvanların bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine de destek olması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları için Kaşlı Bakım Evi'nin kapılarını açık tutmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar Büyükşehir'in halk kart desteğiyle nefes alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen halk kart uygulamasının Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyelerini Erdemli Kumkuyu Halk Plajı'nda düzenlenen deniz etkinliğinde buluşturdu. Yaz sıcaklarında denizin, güneşin ve plajın tadını çıkaran emekliler, müzik, oyun ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, Büyükşehir'in sosyal ve kültürel etkinliklerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü yönetimi, baş antrenörü ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Takımın hedeflerinin konuşulduğu basın toplantısında yeni sezon hedefleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Emel Müftüoğlu ile 1994 yılına gittik. Emelci abiminin çıkış şarkılarından bir tanesi Deli Et Beni. Sonrasında 2020'lerde de bu şarkı yeniden coverlandı biliyorsunuz. Kayahan dinleyeceğiz. Şarkımızsa Gözlerinin Hapsindeyim.

0: 5. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme konulu güvenlik toplantısında motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil insan hayatını korumak olduğunu belirterek, denetimin amacı ceza yazmak değil kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumak dedi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12. sıradaydı. Bugün tarımsal hasılada da dünyada 7.liğe yükselmiş durumdayız. 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesidir. 2026 sonuçlarında bu rakamın çok daha yukarılara geldiğini göreceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413. Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen can dostların bakımına yönelik anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile gönüllü hayvanseverler, köpeklerin tıraş, banyo ve kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptı. Etkinlik ile hayvanların bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine de destek olması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları için Kaşlı Bakım Evi'nin kapılarını açık tutmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar, Büyükşehir'in halk kart desteğiyle nefes alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen halk kart uygulamasının Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyelerini Erdemli Kumkuyu Halk Plajı'nda düzenlenen deniz etkinliğinde buluşturdu. Yaz sıcaklarında denizin, güneşin ve plajın tadını çıkaran emekliler, müzik, oyun ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, Büyükşehir'in sosyal ve kültürel etkinliklerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü yönetimi, baş antrenörü ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Takımın hedeflerinin konuşulduğu basın toplantısında yeni sezon hedefleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Bugün 1 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa sokakta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
2: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
6: En iyi müzik, en iyi program.
15: Radyo Ülkü.
16: Son 2,

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Herkese merhabalar. Şahane bir salı günü. İnşallah keyfiniz yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Bu güzel günde birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz.
1: Senin yerine yokluğun dolduruyor senin yerini.
2: Gül güne gülle. Acı

evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları anlatayım istedim bugün size. Evet, evlere uğur getirdiğine inanılan nesneler, şans getiren nesneler, takılarda kullanılan semboller derken her tarafımız onlarla dolu. Ama bunlardan 3 tanesi var ki onlar akla ilk gelenler ve her zaman her yerde de bulabileceğiniz şeyler. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Ama onun da öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim.

0: olsun.
1: Gül Güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan nesnelerden bahsedeceğim demiştim size. 7 fil var mı sizin evinizde? Eşyalara anlam yükleyen insanlar evlerini dekore ederken buna da galiba bir parça dikkat ediyorlar. Gittikleri yerlere de böyle şans getiren nesnelerini sürekli taşıyorlar. Birbirlerine aldıkları hediyeler de aslında çoğu zaman insanların böyle anlam yüklenen nesneler oluyor. Özellikle de birine hediye edilen 7 adet fil ev sahibi olacağına yönelik en eski inançlardan biridir. Yani insanlar ya biblo olarak filleri evlerinde dekorasyon amacı kullanırlar ya da böyle kapılarını asarlar dedim. Yani vardır muhtemelen sizin de evinizde işte seramiği olur, ne bileyim ahşaptan olanı olur, taşı olur, toprağı olur. Ama herkesin hemen hemen evinde mutlaka o 7 fil vardır. Ve genelde de böyle cam kenarına konulur. Birden böyle annemin evi gözümde canlanıverdi. Var mı sizin de evinizde ya da

Gül Güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. At nallarıyla devam edelim mi? Bir diğer inanış da at nalının şans getirdiğine dair olanı çünkü. Özellikle son yıllarda takılarda da at nalı biliyorsunuz kullanılmaya başladı. Şans getirmesi açısından takılarda kullanıldığına bakmayın, evlerde de bol bol rastlıyoruz. İşte kapılara asılıyor, duvarlara asılıyor, ne bileyim anahtarlıklara takılıyor. Hepimizin zevki ayrı olduğu için elbette dekorasyonda konumlandırdığımız yerleri de ayrı ayrı takdir edersiniz ki.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fırsatları topla, sepetini doldur.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen can dostların bakımına yönelik anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile gönüllü hayvanseverler köpeklerin tıraş, banyo ve kişisel bakımlarını gönüllü olarak yaptı. Etkinlik ile hayvanların bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine de destek olması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları için Kaşlı Bakım Evi'nin kapılarını açık tutmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar Büyükşehir'in halk kart desteğiyle nefes alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen halk kart uygulamasının Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyelerini Erdemli Kumkuyu Halk Plajı'nda düzenlenen deniz etkinliğinde buluşturdu. Yaz sıcaklarında denizin, güneşin ve plajın tadını çıkaran emekliler, müzik, oyun ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, Büyükşehir'in sosyal ve kültürel etkinliklerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü yönetimi, baş antrenörü ve takım kaptanı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Takımın hedeflerinin konuşulduğu basın toplantısında yeni sezon hedefleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En iyi müzik, en iyi program.

sürede bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Sırada nar var. Evet, içinde birçok nar tanesi olmasıyla ilgili olsa gerek, narın bolluk ve bereket getireceğine dair bir inanış var. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur bir yerlerde. Birileri mesela işe başladığında veya bir başarı elde ettiğinde devamının gelmesi için nar hediye edilir. Bazı kültürlere göre nar yere atılarak parçalanır, düğünlerde özellikle. Aynı zamanda dinsel de bir sembol. Şimdi ben uzun uzadıya anlatmayayım. Küçücük bir araştırma yaparsanız zaten o kadar çok anlamıyla karşılaşacak.

Evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz bugün. Sırada kaplumbağalar var. Var mı sizin de evinizde? Uzun ömür ve başarı sembolü olarak insanlar nitelemişler hep kaplumbağayı. Hem ev hem de iş yerlerinde kullanılabilecek en ideal objelerden aslına bakarsanız. Kaplumbağanın pozitif enerjileri aktif hale getirdiğine, ayrıca evde kaplumbağa objesi bulundurmanın ev sahibi yaptığına da inanılıyor bazı toplumlarda. Halbuki kaplumbağa böyle çok da yavaş bir hayvan değil mi? Neden böyle bir anlam yüklenmiş? Elbette tartışılır. Ama şunu tartışmamız imkansız. Obje olarak da gayet sevimli olduğu. Katılmayanınız var mı bana? Geceler.

Hürgün Ögül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Aynalı süpürgelerle devam edelim mi? Son dönemlerden günümüze dek gelen uğruna inanılan objelerden bir tanesi Edirne işi aynalı süpürgeler. Bilmiyorum daha önce hiç görmüş müydünüz? Süpürgenin böyle üstündeki çiçekler sevgiyi ve mutluluğu, aynada saflığı ve huzuru temsil ediyor. Merak edenler internette görsellerini aratabilirler, mevcut. Ayrıca aynalı süpürgelerin şans getirdiğine de inanmış o yörenin insanı. Vardır gerçi mutlaka bir hikayesi ama internette bulamadım. Bileniniz varsa bana ulaştırabilir mesajıyla.

Bir Güne Gül'le devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz, şans getiren ya da şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. Nazar boncukları var sırada, hepimiz çok seviyoruz değil mi? Kültürümüzde de en sık kullanılan aksesuarlardan bir tanesidir. Kötülüklerden ve kıskançlıklardan, kem gözlerden bizi koruduklarına inanmışız bir kere. Şans getirdiklerini de düşünmüşüz. O zaman evlerimizden eksik eder miyiz? Tabii ki etmeyiz. Artık aksesuarlarımızda da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Nazar boncukları güzeldir, tatlıdır, sempatiktir. Ayrıca rengarenktir. İnsana gerçekten böyle pozitif bir enerji verir. O zaman neden kullanmayalım ki?

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek." dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her gelmesin.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Günegül'le de birlikteyiz. Bugün evlerimizden eksik etmediğimiz ve belki de bizi koruduğunu, şans getirdiğine inandığımız eşyaları anlatıyorum. Yeni ay figürlü aksesuarlar görmeye başladık son zamanlarda. Çok moda oldu. Yeni ay figürlü aksesuarların iş hayatımızda yeni projeleri, işte yeni anlaşmaları, kısacası tüm yenilikleri destekleyip şans getirdiğine inanmaya başladığımız için. Belki de astrologlar bizi böyle olduğuna inandırdılar. Burası da elbette tartışılır. Bu arada atmalı demiştim ya, hani önceki anonsların bir tanesinde neden şans getirir, uğur getirir diye bir araştırayım istedim sizler şarkı dinlerken. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Atlar insanlık tarihi boyunca önemli bir rol oynamışlar. İşte savaş, ulaşım, tarım gibi birçok alanda kullanılmışlar. Aynı zamanda kültürel ve sembolik anlamları da beraberinde getirmiş elbette bu. Bu sembolik anlamlardan bir tanesi de at nalı olmuş. Nalın şans getirdiği inancı ta Orta Asya Türk kültüründen günümüze kadar geliyor ve hala birçok insan tarafından da benimseniyor. Peki at nalının şans getirme inancı nereden geliyor dersiniz? Sizi biraz daha meraklandırmak isterim.

güne gülle devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz ve şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. At nalından bahsedeceğim demiştim. Öncelikle böyle birazcık kökenini anlatayım size. Nal, atların ayaklarına takılan ve ayaklarını koruyan metal veya plastik parçalara deniyor. Bilmeyenler olabilir. Ama nalın sadece bu işlevi de yok. Nalın kökeni ve tarihi sadece koruyucu bir öğe olarak değil, aynı zamanda şans getirdiğine inanılan bir sembol olarak da önemli. Nalın kökeni tarih öncesi döneme kadar uzanıyor aslında. Atların mesela evcilleştirilmesi ve binicilik kültürünün gelişmesiyle birlikte atların ayaklarına koruyucu öğeler takılmaya başlanıyor. İlk nalın ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor ama yaklaşık M.Ö. hani 4000 yıllarında Asya bozkırlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcut. İlk nalın bakırdan yapıldığını, daha sonraları demirin keşfiyle birlikte materyal olarak demirin kullanılmaya başlandığını düşünüyorlar insanlar. Nal, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı amaçlar için binicilik kültürünün gelişmesiyle birlikte atların ayaklarına koruyucu öğeler takılmaya başlanıyor. İlk nalın ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor ama yaklaşık M.Ö. hani 4000 yıllarında Asya bozkırlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcut. İlk nalın bakırdan yapıldığını, daha sonraları demirin keşfiyle birlikte materyal olarak demirin kullanılmaya başlandığını düşünüyorlar insanlar. Nal, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı amaçlar için binicilik kültürünün gelişmesiyle birlikte atların ayaklarına koruyucu öğeler takılmaya başlanıyor. İlk nalın ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor ama yaklaşık M.Ö. hani 4000 yıllarında Asya bozkırlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcut. İlk nalın bakırdan yapıldığını, daha sonraları demirin keşfiyle birlikte materyal olarak demirin kullanılmaya başlandığını düşünüyorlar insanlar.

tehlikeli unsurlardan korunmalarını da sağlamış hayvanların. Nalın şans getirdiğine inanılması da daha sonraları ortaya çıkıyor. Birçok kültürde nalın sembolik anlamı işte hayatta kalma, zenginlik ya da refahla bağlantılı. Mesela Orta Asya Türkleri arasında nalın atın ayaklarına takılması böyle savaşta galip gelmek ya da genel olarak şans getirmek için yapılan bir ritüel. Nalın sembolik anlamı da günümüzde bile biliyorsunuz popülerliğini koruyor ve birçok kişi hala nal takmanın şans getireceğine inanıyor bu sebeple.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız da çok azaldı. Atnalı'nın şans getirdiğine dair inanış nasıl doğmuş acaba, merak ediyor musunuz diye sormuştum size. Şimdi hemen anlatmak istiyorum. Demir keşfedildiğinde insanlar onun Tanrı'nın şeytana ve büyücülere karşı göndermiş olduğu bir güç olduğuna inanıyorlar. Bunun yanı sıra eski çağlarda U şeklinin özel de bir anlamı var. O da ayın hilal konumuna benzemesinden dolayı bolluğu, işte iyi talihi ya da koruyucu gücü temsil etmesi. Tıpkı Atnalı'nın uğuru gibi 7 sayısının da uğurlu olduğuna dair inanış yaygın. Atnalı'nın 7 tane demirle çakılması da bundan ötürü. Tüm onların yanı sıra bir de şundan söz etmek istiyorum. Cadıların atlardan korktuğu için uçmak için süpürge sapını kullandıklarına inanılıyor, biliyorsunuz. Bu sebeple Atnalı tarihte büyücülere karşı da kullanılmış ve öldüğü zaman bir daha geri gelmemeleri için büyücü olduğu düşünülen yaşlı kadınların tabutlarının üzerine çakılmış.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülkü.
12: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
10: Radyo Ülkü.

Attenzione!

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülke.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Reklamlar sona erdi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.

0: bekletin.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

olmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman ya.

0: En iyi müzik, en iyi program.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yolda sporda, evde yemekte, yürüyüşte sohbette, otobüste bisiklette, her zaman, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Yara, çok ayıp acı beş gibi ona söylemeye utanırım.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim, canım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.